Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin boğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği boğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen boğa sisteminde 10 günde 18.775.861 bir ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje, parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Nasılsınız bu pazar sabahı? Dünya Kupası finali var bu akşam. Dün akşam da oldukça heyecanlı bir akşamdı. Hepsinden söz edeceğiz ama önce herkese iyi sabahlar diliyorum. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazar sabahınıza. Kral Pop etkinlik otobüsü bu sabah Ankara'da bu arada. Yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerimizden birini takdim edeceğim. Bu sabahki şifremiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi ama nerede olacak otobüsümüz, nerede bekleyecek Kral Pop dinleyicilerini onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Hadi başlayalım pazar gününe.

hava inanılmaz değişken. Önümüzdeki hafta daha da değişik günler bizi bekliyor. Zira önümüzdeki hafta sıcaklıkların birden 15 derecelerin altına düşeceği yerler var. Bugün itibariyle yoğun sıcaklık bekleniyor yurt genelinde. Yaz ortasında böyle küçük bir sonbahar molası olacak sanki perşembe günü. Meteorolojiye göre önümüzdeki hafta Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Özellikle İç Anadolu ve yüksek kesimlerde gece sıcaklıkların 15 derecenin altına ineceği de öngörülüyor. İstanbul'da gündüz yine yaz sıcakları etkisini sürdürecek ama kuzeyden gelen rüzgarla birlikte sabah ve akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilecek. Uzun zamandır bunaltıcı sıcaklardan bunalanlar için kısa da olsa ferahlatıcı bir hafta olabilir. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle devam ediyoruz pazar sabahına. Bir çift göz şimdi kalmıyor.

Zayıflama iğnesi kullanmayan var mı? Ya inanılmaz bir şekilde etrafımdaki herkes uzun zamandır zayıflama iğnesiyle kilo veriyor. Ben emekle alın terimini verdim 8-9 kilo. Kaç doz kullanıyorsun sorularını da çok sevimsiz buluyorum gerçekten. Bazı şeyler hala alın teriyle yapılmalı diye düşünüyorum. Bu zayıflama iğnelerini kimi uzmanlar öneriyor, kimi kanser ve diyabet tedavisinde kullanılıyor diyor, kimi başka yan etkileri olabileceğinin altını çiziyor ama tek bir gerçek var. Diyetisyenlere başvuruların sayısında bir azalma yaşanıyor. Bir yandan da bu iğnelerle ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Son yapılan çalışmalardan biri zayıflama iğnelerinin kalp ritmi üzerinde ek yük oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Bunun çözümünü de söylüyor ama uzmanlar zayıflama iğnesi kullanırken yaşam ritmine haftada ortalama 30 dakika fiziksel aktivite eklemek bu riski ortadan kaldırıyormuş. Artık haftada 30 dakikada yürüyüverin bir zahmet.

16 Pazar bugün, bu hafta LGS tercih süreci başladı biliyorsunuz. Tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci var, 500 tam puan almış. Öğrenciler ve veliler e-okul üzerinden başvuruları tamamlamaya çalışıyor ve tercihler 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de sona erecek. Ve öğrenciler ikamet adreslerine göre 5 tercih yapabiliyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta mebgov.tr adresinden ilan edilecek. Diğer yandan YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını 22 Temmuz'dan itibaren ÖSYM'nin yksonuc.osym.go.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. Herkesin hakkında hayırlısının olmasını diliyorum. Kral Pop burası.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bu sabah Ankara'da biliyorsunuz ve az sonra otobüsün lokasyonunu yerine duyuracağım. İlk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerimizden birinin sahibi olacak. Bu sabahki şifremizi hatırlatacağım önce. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, otobüse geldiğinizde söylemenizi rica ettiğimiz şifre. Otobüsümüz ise şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü karşısında Samsun yolunda. Tekrar ediyorum. Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü karşısında Samsun yolunda ve söylemenizi rica ettiğimiz şifre Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Herkese bol şans.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya. Dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavkovic yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Odise'yi izlediniz mi? Cuma akşamı koşarak gittim gerçekten. Şimdi itiraf edeyim. Hani böyle Tarkan'ın yeni albümü çıkar. İlk dinlediğimizde yani güzel deriz. Sonradan dilimizden düşürmeyi senelerce söyleriz falan ya. Aynı etkiyi bıraktı bende. Herhalde beklentim o kadar yüksekti ki izlediğim şey normal gibi geldi. İlk önemli detay bence şu. 3 saatlik filmde 1 saniye bile sıkılmıyorsunuz. Ya bir an monotonlaşmadı o film. Odise'de aslında Matt Damon rol alıyor. Yani diğer oyuncuları tahmin edemeyeceğiniz kadar az görüyoruz. Zendaya var mı yok mu anlamadım bile. Böyle rüzgar gibi geldi geçti. O kadar kısa süre oyunculuk yapıyorlar ki Matt Damon dışındakilerin hiçbirinin başrolde kabul edilmemesi gerekiyor bence. Ama görüntüler, bazı saldırı sahnelerinde özellikle o Truva atından askerlerin çıkış anı, o anda kullanılan müzikler, her şeyiyle çok etkileyici bir film. Matt Damon'ı Oscar'a götürecek bir oyunculuk mu? Sinema eleştirmenleri elbette benden daha iyi bilir ama birkaç sahne dışında da böyle müthiş bir Oscar'lık performans görmedim ben doğrusu. Matt Damon bu film için lisedeki kilosuna 76 kiloya düşmüş ve Nolan'ın tamamı IMAX 70 mm kameralarla çekilen bu filmi uygun projektör olmadığı için dünyada sadece 50 sinema salonunda Nolan'ın çektiği haliyle izlenebiliyor. Türkiye'de zaten böyle bir salon yok ama destan herhalde daha iyi anlatılamazdı. Sakın ihmal etmeyin filmi.

Bugün Dünya Kupası finali oynanacak. Haftalardır heyecanla takip ettiğimiz bir etkinlik sona erdiği için biraz üzgünüm. Algoritmam sadece Jude Bellingham, Haaland ve Mbappe çünkü şu günlerde ama iki güne kalmaz unuturum. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin arasında oynanacak final mücadelesi turnuva tarihinde pek çok ilke sahne olacak. Bir defa 80 bin kişilik New York New Jersey stadında oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi bir sahne şovu düzenleniyor. Coldplay grubunun solisti Chris Martin bu şovun küratörü ve şovda Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna gibi sanatçılar sahnede olacak. FIFA bu şovla dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak için 100 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Şovun 11 dakika süreceği açıklansa da toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor. Kupayı kazanana da ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. İspanya ve Arjantin Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor bu akşam. Maç saat 22'de başlıyor. Bakalım kupanın sahibi kim olacak? Sabah konuşuruz detayları. Tantaşçı ile devam edelim pazar sabahına. Gidişat şimdi Pop'un kralı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

0: Kral Pop Etkinlik otobüsümüz bu sabah Ankara'daydı biliyorsunuz. Otobüsün lokasyonunu duyurduktan sonra ilk gelen Kral Pop dinleyicimiz de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak demiştim. Şifremiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ydi ve kazanan belli. Sevgili Rüveyda Çakır.
1: Merhabalar, ben Rüveyda Çakır. Kızımı jimnastiğe götürmüştük. Orada Kral Pop'u dinlerken dediler ki emniyetin karşısında araba bekliyor. Şans eseri bize tam o yol üzerindeydik. Şansımızı denedik ve gerçekten ilk gelen bizdik. Kendileri de çok güzel ilgilendiler bizimle. Hediyemizi aldık.
0: Tebrik ediyoruz Rüveyda Çakır'ı. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Sağlıkla kullanın. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Dün gece inanılmaz bir maç izledik. Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi biliyorsunuz. Karşılaşmada Mbappe 2 gol attı. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Jude Bellingham gerçekten anlatılmaz. Şiir gibiydi. Bir gole ihtiyacı olduğu halde topu hat-trick yapması için Saka'ya vermesi, 90+8'de kendi solo şovunu yaparak maçın 10. golünü atması. Yani öyle anlar vardı ki gerçekten bir şov maçıydı adeta. Dünya Kupası'nın 3.sü İngiltere oldu. Bakalım bu akşamki final maçında neler yaşanacak, yarın sabah konuşuruz. Gittim ben, harika bir pazar olsun. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Temmuz ayının bu yeni hafta sonunda da en taze şarkılar Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Fel var. Sanatçının yepyeni teknisi Merdan yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza yüz yüzeyken konuşuruzla devam ediyoruz. Grubun dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Lades şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü isimlerinden Berkay var. Sanatçı merakla beklenen yeni albümü Kavi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan albümün taze şarkısı Nankördük şimdi Kral Pop'ta.

0: Topla keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Mert Demir 4 şarkıdan oluşan yepyeni kısa albümünü yayınladı. Şimdi bu çalışmaya adını veren en taze şarkı Hazırım Kaybolmaya Kral Pop'ta.

Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Bengü ile yapıyoruz. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan yepyeni teknisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Bengü Dur Nereye?

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Akıyor.

0: Resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin, Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor, öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir, çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be, Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin, bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: yanınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'de sınırsızca. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Popliste.
1: Popliste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara APO Ömrüm. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kırgınım. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Yalın Akşamüstü.

7 numara Mela Bedel 2 tas çorba. Altı numara blok 3 sebebi yar. Beş numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Dört numara manifest toz pembe. Çok toz pembe hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle. Üç numara blok 3 poezi çok güzel gülüyorsun. Gidersen git bir on kalmaz aklım. İki numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar. Koca bir hafta geride kaldı. Artık dinlenmenin, geç kahvaltı yapmanın, sevdiklerimizle bir arada planlar yapmanın günündeyiz. Keyfiniz bol olsun. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla bu güzel ve keyifli pazar gününüze eşlik etmeye geldim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi yolculuğumuz başlasın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya. Dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
4: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fatih. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

Hareketle dolu bir yaz tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna çıktı. İlk ayak İstanbul'du ve yolculuğumuz Ankara'da devam ediyor. Gün içinde yine bir şifre paylaşacağız sizlerle. Otobüsümüzün lokasyonunu vereceğiz. Şifreyle birlikte Kral Pop Radyo otobüsünün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 TL ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çok keyifli bir pazar, yine çok seveceğiniz şarkılardan biriyle devam ediyor. Tan Taşçı, Yok Başka Hayalim.

Bilim insanlarına göre güne birkaç dakika güneş ışığı alarak başlamak biyolojik saatinizin daha düzenli çalışmasına yardımcı olabiliyor. Eğer fırsatınız varsa bugün kısa bir yürüyüş bile kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlayabilir. Ancak öğle saatlerinde yürüyüş yapmayın tabii ki. Özellikle 11-16 saatleri arasında uzmanlar dışarıda uzun saatler vakit geçirilmemesi konusunda uyarıda bulunuyorlar. Çünkü sıcaklıklar oldukça yüksek, hatta birazdan meteorolojiden aldığımız son bilgileri sizlerle paylaşacağım. 4'ten sonra dilediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. İnanın bana, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bir de ufak bir öneri, kulaklığınızı takın, Kral Pop Radyo dinleyerek yürüyün. Çünkü bu size çok daha iyi gelecek. Bunu deneyip yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. 0533 781 74 70

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Televizyon deyince vatan. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Tam öğle vaktindeyiz. Sıcaklığın en yüksek olduğu zaman diliminde. Aman dikkat edin kendinize. Bugün itibariyle Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ülkemize giriş yaptı. Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Ege bölgesinde termometreler 43 dereceyi görecek. Bu bunaltıcı sıcaklarda yapılacak en doğru şey bol bol sıvı tüketmek tabii ki. Ve ayrıca Kral Pop Radyo dinlemek, çünkü bu şarkılarla içiniz serinlemeye devam edecek. Sefo ve Demet Akalın enerjimizi oldukça yükseltecek. Yerinde dur.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Hadi gelin biraz çocukluğumuza gidelim. Siz çocukken pazar sabahlarınız nasıldı? Ailece yapılan uzun kahvaltılar mı? Sıcak simit kokusu mu? Mahallede oynanan oyunlar mı? Çizgi film heyecanı mı? Yoksa anneannenin ya da babaannenin evi mi? Sizin hafızanızda yer eden o unutulmaz pazar anısını gerçekten çok merak ediyorum. Hadi benimle paylaşın. 0533 781 74 74. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Garanti. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Serin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 13-20 Temmuz tarihleri arasında...

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Çocukluğunuzun pazar sabahlarını sordum, mesajlarınızı bekliyorum dedim ve mesajlar ard arda gelmeye başladı. Bursa'dan İlayda, çocukken pazar sabahı babam erkenden fırına gider sıcacık ekmekle dönerdi. O ekmeğin kokusuna hala hiçbir şeye değişmem demiş. Ne güzel değil mi bunları hatırlamak? Samsun'dan bir dinleyicimiz yazmış, İbrahim, bizim evde pazar demek aile kahvaltısından sonra mahallede akşama kadar top oynamak demekti. Eve sadece su içmeye gelirdik demiş. Ve İtalya'dan Kübra, annem pazar günleri mutlaka pişi yapardı. Kübra, bu arada pişiye bayılırım. Ev mis gibi kokardı demiş. Şimdi ben de çocuklarıma aynı geleneği yaşatıyorum. Ne iyi yapıyorsun. Benim de çocukluğumda unutamadığım tek şey çizgi filmler. Çizgi film izlerken kahvaltı yapmak bana büyük keyif verirdi. Şimdi hemen hemen hepiniz çocukluğunuza gittiniz değil mi? Siz anılarınızı tazelerken ben de Melike Şahin'le sizlere eşlik edeyim. Diva Yorgun.

2026 yılının en önemli gök olayına çok az bir zaman kaldı. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü tam güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma maalesef Türkiye'den görülemeyecek. Çünkü güneş battıktan sonraki saatlere denk geldiği için tutulmayı biz izleyemeyeceğiz. Fakat etkilerini yaşayacağız. Bu tutulma aynı gece Perseid meteor yağmurunun zirvesiyle de aynı döneme denk geldiği için gökyüzü meraklıları açısından oldukça özel bir gün olacak. Ben de gökyüzü meraklıları gibi 12 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyenler arasındayım. Tarih yaklaşınca size haber vereceğim, merak etmeyin. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da konuğumuz Emircan İrek.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr.

Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın kocaman bir haftaya başlayacağız. Çok eğlenceli geçecek, hiç merak etmeyin. Çünkü Kral Pop Radyo'da etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam ediyor. Bugün olduğu gibi yarın da Ankara'dayız. Yarın 9-11 saatleri arasında sizlerle bir lokasyon paylaşacağım. Şifre vereceğim. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk Ankaralı dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Sizlere mutlu, huzurlu, keyif dolu bir pazar günü diliyorum. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'da

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Bu haftada haftanın 20 numarasıyla geri sayıma hemen başlıyoruz. Listemizin bu hafta 20 numarası Mabel Matiz ve Umrum Dışı. Şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait. Düzenlemesi de Bahri Sutekin'e. İki basamak geriledi Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla listemizde 20 numaranın sahibi oldu.

0: seni.
1: Bu hafta 20 numarada listemizde Mabel Matiz'le Umrum Dışı dinledik. Geri sayımda haftanın 19 numarasıysa bu hafta Blok 3 Kırgınım oluyor. Geçtiğimiz hafta 20 numarada dinlemiştik. Bu hafta 19 numaranın sahibi Blok 3 Kırgınım dinliyoruz.
2: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 19 numara.

Listemizin 19 numarası Kırgınım şarkısıyla Blok 3 dinledik ve geldik haftanın 18 numarasına. 18 numarada geçtiğimiz yılın hızlı yükselişte çok daha geniş kitlelere ulaşan ismi Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısının sözü ve müziği Barış Anaç'a, yani Poise'ye ait. Bu hafta 18 numarada yer buldu Poise listemizdeki 11. haftasında. Babam

Boyz'i ile Uyuyamadın Değil Mi şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 18 numarasıydı. Geldik haftanın 17 numarasına. 17 numarada son dönemin en hızla yükselen ve birbiri ardına paylaştıkları ve çok sevilen şarkılarıyla Manifest grubu var. Daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Manifest 17 numaranın

0: Radyo Top 20. Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı.

0: artışları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
8: Dükçük.
7: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
8: Zuların Sessizliği.
7: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
8: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
9: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
7: Ve çok eğlendik. İşte bu.
10: Talk Show Yıldızlar Salı İstanbul.

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 23 haftadır listemizde dinlediğimiz Umur Doma ve Hande Ünsal Gel Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 16 numarası oldu. Söz müzik Umur Doma'ya ait, düzenleme ise Umur Doma ve Ufuk Kevser.

Geriz ayında son dönemin çok sevilen, sıkça dinlenen şarkılarından Gel ve Umur Doma Hande Ünsal'ı 16 numarada dinledik. Haftanın 15 numarası ise bu hafta biraz daha yükseliş sergileyen Emre Fel Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısıyla ikili Kral Pop Radyo Top 20 listemize 28. haftasında 15 numaraya yükseldi.

Listemizde 15 numarada Emre Fel ve Funk Takıl'la Bir Güldün dinledik. Söz müzik Emre Fel, düzenlemesi Emre Fel ve Funk Takıl'dı. Geldik haftanın 14 numarasına. Listemizde 14 numarada 4. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu var. Bu şarkının sözü Derya Ulu ve Yasemin Özşengül, müziği ise Asil Gök, düzenlemede de Asil Gök imzası var. Şımarık'la Derya Ulu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. sıraya

Dördüncü haftasında yükselişine devam eden Şımarık şarkısıyla Derya Ulu 14 numarada yer aldı. Haftanın 13 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 13 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 var. Şu ana kadar geri sayımda Kırgınım şarkısıyla 19 numarada dinlemiştik Blok 3'ü. Kayıp Persona albümünün şarkılarından biri daha Kayıp Kalp listemizde 13 numara bu hafta.

13 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3 vardı. Geri sayım haftanın 12 numarasıyla devam ediyor. Mebrure ve Değilim listemizin 12 numarası bu hafta bir basamak geriledi. Yapay Zeka şarkısı ve Mebrure Değilim, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

12 numaraya gerileyen Değilim şarkısıyla Mebrure listemizde yer aldı. Haftanın 11 numarası ise APO. Ömrüm şarkısı bir dizi için hazırlandı ve çok sevildi. APO'ya ait sözü ve müziği, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait. APO Ömrüm Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

Listemizde 11 numarada Ömrüm yorumuyla APO dinledik. Geldik 10 numaranın sahibine. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve bu haftanın 10 numarası Mela Bedel. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Bu projede çok değerli isimler, çok özel Mustafa Sandal şarkılarını yorumladılar. O yorumlardan biri de Mela Bedel'le 2 Tas Çorba. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numaranın sahibi oluyor. Mela Bedel 2 Tas Çorba yorumu. Göz

0: Top 20.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 23-20 Temmuz tarihleri arasında TCL 50P 7 LGTV 127 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 27.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bu hafta listemizde geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor ve haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz şimdi. 9 numarada geçtiğimiz hafta listemize 12 numaradan giriş yapan ve ikinci haftasında hızla yükselerek 9 numaraya ulaşan Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı var. Sözü, müziği ve düzenlemesi hemen her şarkısında olduğu gibi Tan Taşçı'ya ait. Tan Taşçı, Gidişat, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 9

3 basamak yükselerek 9 numaraya yerleşen Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı dinledik. Listemizde 9 numarada ve geldik haftanın 8 numarasına. Listemizde 8 numaranın sahibi Semih Cenk, uzun süre zirvede ve zirve yarışında yer alan şarkılarından biri Çıkmaz Bir Sokakta ile bu hafta 2 basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 8 numarası.

37 haftadır listemizde Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semi Cenk ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 8 numaraya yerleşiyor. Ve geri sayımda haftanın 7 numarasını dinleyeceğiz. 7 numarada yine Manifest var, Toz Pembe şarkısıyla. Geri sayımda 17 numarada Daha İyi şarkısıyla dinlemiştik Manifest'i. Bu kez Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibi oluyor.

Fest müziği Zeki Arkun ve düzenlemesi Zeki Arkun ve Elver Tutkuz tarafından yapıldı. Toz Pembe şarkısıyla Manifest'i listemizde 7 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 6 numarası Blok 3 ve Poise oldu. Çok Güzel Gülüyorsun şarkısı Kayıp Persona albümünün en öne çıkan şarkılarından biri hiç şüphesiz ve kısa sürede en sevdiğimiz şarkılardan biri oldu. Bu hafta 6 numarada yer alıyor.

0: olursun.
1: Geri sayımda 6 numarada Kayıp Persona albümünün sürprizlerinden Blok 3 ve Poise Çok Güzel Gülüyorsun dinledik ve 5 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. Bu hafta 2 basamak yükseldi. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 5 numara.

Sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 5 numarada dinledik. Geldik haftanın 4 numarasına. 4 numarada Ankara Ekos var. Uzun süredir listemizde ve bu hafta bir basamak yükseldi. Beni Al yorumuyla şarkının sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait, düzenlemede de Kürşat Kahraman imzası var. Bu hafta Ankara Ekos Beni Al'la 4 numaranın sahibi. Beni

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numaraydı. Geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. Albüm yayınlanır yayınlanmaz öne çıkan şarkısı Hadise'nin Ara Beni oldu. Bu şarkıya ayrıca Hadise de çok önemli bir parantez açtığını vurguladı yorumlarken şarkılarını ve son haftaların en hızla yükselen şarkılarından biri oldu şüphesiz. 4. haftasında listemizde zirvenin ortağı ve 2 numara Hadise Ara Beni.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Yavrum bu dertlerin ben bittim boy boy. Çekinme var da yerim çıkar bir de sen koy.
1: 19 numara.
2: Sana inandım ama.
1: 18 numara.
3: Bu gece bensiz uyuyorum.

0: 6 numara. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. 5 numara. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 4 numara. Üç numara. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli. İki numara. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Kral Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Blok 3 bu hafta Sebebi Yar şarkısıyla zirvede. Geri sayımda Blok 3'ten 19 numarada Kırgınım şarkısını dinlemiştik. 13 numarada Kayıp Kalp şarkısını dinledik. Blok 3 Poison ortaklığıyla Çok Güzel Gülüyorsun 6 numaradaydı. Kayıp Persona albümünden yine ve yine Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ütü deyince vatan.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği DOA sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen DOA sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
1: Çevre Bülteni. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda 39. güne geldik. Final maçı İspanya ile Arjantin arasında oynanacak ve dünyanın en büyük futbol ülkesini öğrenmiş olacağız. Üçüncülük maçı dün gece oynandı. İngiltere Fransa'yı 6-4 yendi. İlk yarıyı 4-0 önde kapattı İngiltere. İkinci yarıya giderken acaba neler olacak, Fransa geri dönebilecek mi? İngilizler futbol tarihine geçen bir galibiyet mi alacak derken Fransa'nın geri dönüşü, İngiltere'nin rehaveti, oyuncu değişiklikleri derken Jude Bellingham maça son noktayı koydu. 6-4 kazandı İngiltere. Fransa'yı yendi ve üçüncülük madalyasını aldılar. Bu akşama geçelim. Lamine Yamal, Lionel Messi, Luis de la Fuente, Luis Scaloni. İsimler çok fazla. Her mevkiden oyuncuları sayabiliriz ama bu akşam İspanya Arjantin maçı izleyeceğiz. Aslında bir İspanyol futbolu izleyeceğiz. Neden mi? Diego Maradona, Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Barcelona, Real Madrid hepsi İspanya'yı temsil ediyor. Ama Arjantin İspanya hattında bu isimler daha fazla öne çıkıyor. Real Madrid dedim, belki dinleyicilerimiz Real Madrid'den hiçbir İspanyol futbolcu kadroda yok diyecektir ama bir dünya kupasını Real Madrid'den ayrı okuyamayız, onu bir kez daha hatırlatalım. Slavko Vinčić yönetecek bu dev finali. Maç saat 22'de başlayacak. New Jersey'deki MetLife stadyumunda 80 binden fazla taraftarın coşkusunu izleyeceğiz. Her dünya kupasının ikonik fotoğrafları olur, kareleri olur, taraftarlar adına unutulmazdır. Bu akşam da onlar ortaya çıkacak, hem sevinç hem de hüzün tarafında. Heyecanla beklediğimiz bir Dünya Kupası finali, bakalım kazanan İspanya mı Arjantin mi olacak?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Fiyata Migros'ta 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Serin yanındayız.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı

0: bilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Eda Hanı olsun, değil mi? Güven önemli mesele, değil mi? Yeni dönemin en büyük zenginliği diye geçiyor güven. Ekonomik koşullar değerlendirildiğinde ortaya çıkan bir kavram. Ekonomi konuşulurken de genelde enflasyon diyoruz ya, faiz ya da döviz konuşuluyor. Ama uzmanlar son yıllarda başka bir kavrama dikkat çekmeye başladı. Güven ekonomisi denilen, muhakkak duymuşsunuzdur ama belki bir ekonomi terimi gibi gelmiştir kulağınıza. Artık birey sadece ürüne bakmıyor, tüketici sadece ürüne bakmıyor, markaya, hizmete verdiği sözü tutup tutmadığına bakıyor. İşte örneğin restorana gideceksiniz. Bu restoranı tekrar tercih edecek misiniz? Ediyorsanız burada bir güven ekonomisi başlamıştır. Bir esnaftan yeniden alışveriş yapıyor musunuz mesela? Aynı uygulamayı kullanmaya devam etmenin nedenlerinden biri ya da alışveriş sitesinde aynı satıcıları tercih etmeniz. Dedim ya başta, sanki bir ekonomi terimi gibi geliyor ama aslında hayatın geneline yayılan bir şey bu. Hayat içinde böyle değil mi? Bir insanın sözüne güvenebiliyorsanız ilişkinin değeri de değişiyor. Galiba bu aralar en zor bulunan şey. Düşünsenize arkadaşlarınıza, çevrenize bakın. Yani sözüne güvendiğiniz insanlarla o kurduğunuz ilişki nasıl? Güvenmediğiniz insanlarla kurduğunuz ilişki nasıl?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya. Dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com

Sıcak bir dönemdeyiz değil mi? Temmuz ayıyla birlikte zaten sıcak olacağını bekliyorduk da zaman zaman bu artan mevsim normallerin üzerindeki sıcak hava dalgaları ekstra bir yorgunluk yaratıyor, sıcağın getirmiş olduğu bir bunalma hali ve ritim değişiyor adeta. Yaz aylarında şehrin de ritmi değişir, insanın ritmi değişiyor, malum şehre yansıyor. Meteorolojik veriler son yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bunun etkisi sadece termometrede değil, günlük yaşamda da hissedilmeye başlandı. Örneğin pazar günü alışveriş yapacaksınız, erken kalkılıyor değil mi? Erkenden bu alışveriş yapılmak isteniyor. Yürüyüş sabah saatlerine kalıyor. Akşam buluşma daha geç başlıyor çünkü hava sıcaklığı haliyle şehrin saatini de değiştiriyor. Uyku saatimiz bile değişiyor. Yemek saatleri değişiyor. Tabii bunun bir dezavantajı var. Maalesef geç saatte yenilen yemekler, sindirilemeyen öğünler ve fazladan kilolar. Maalesef böyle de bir derdi var.

sevmez mi? Hikayeleri sever misiniz diye soralım dinleyicimize. Merak etmeyin ama size hikaye anlatmayacağım. Rahat rahat cevap verebilirsiniz. Hikaye seviyorsanız bir ürünün de hikayesini satın alanlardansınızdır diye tahmin ediyorum. Gerçi hikaye sevmeyenler de bir ürünün hikayesini satın alıyor farkında olmadan. Son yıllarda çok şey değişti. Tüketici davranışlarında sürekli analizler yapılıyor. Çünkü artık reklamlar eskisi gibi satmıyor. Dolayısıyla tüketici davranışlarındaki bu ilginç değişim analiz edilmeye başlandı. Artık tüketici sadece kaliteli ürünü değil, o ürünün nasıl üretildiğini, kimin tarafından yapıldığını, yerel mi olduğunu, örneğin çevreye nasıl etkisi bulunduğunu merak ediyor. Yani alışveriş sadece fiyat etiketiyle değil, hikayeyle de bağlantılı hale gelince artık hikaye yaratmak istiyor markalar. Bu yüzden küçük üreticiler, yerel markalar, emeğini anlatabilen insanlar daha fazla ilgi görmeye başladı. O yüzden Instagram'da orada burada satış yapmaya çalışan birçok insan var işte karşımıza çıkıyor. Bir üründen ziyade emek hikayesini satın almak istiyor insanlar. Hikayeyi seviyor musunuz diye başlıyoruz sonra.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Buzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
3: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Pazar gününü evde geçirmeyi tercih edenlerden misiniz, yoksa pazar günü evde mi olunur canım, dışarıda vakit geçirilir diyenlerden mi? Evde geçen zamanın da anlamı var değil mi? Eskiden ev günün sonunda dönülen yerdi ama artık değişti işler. Hele ki pandemiden sonra eve yüklediğimiz anlam büyüdü. Çok daha fazlası var bugün. Çalışma alanı, dinlenme alanı, film salonu, spor köşesi değil mi? İnsanların evlerinde konforu arttırmaya yönelik harcamaların son yıllarda çok daha yükseldiğine dair birçok araştırma var. Bunun sebebi işte sadece dört duvar değildir. Ev iyi hissetmek istediğimiz yerdir kavramı, anlamı. Sonra huzur dediğimiz kavram. Bazen çok uzaklarda değildir bu huzur. Kapıyı kapattığımız anda başlar. Bunun yeri de evdir. O yüzden eğer bugün evde geçirdiyseniz umarım huzura da kavuşmuşsunuzdur.

0: topla keşfet.
1: Temmuz ayının bu yeni hafta sonunda da en taze şarkılar Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'la Keşfet başlıyor. İlk sırada son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Fel var. Sanatçının yepyeni teknisi Mert.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Yolculuğumuza yüz yüzeyken konuşuruzla devam ediyoruz. Grubun dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Lades şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü isimlerinden Berkay var. Sanatçı merakla beklenen yeni albümü Kavi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan albümün taze şarkısı Nankördük şimdi Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Bengü ile yapıyoruz. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Bengü Dur Nereye?

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar. Bugün Kral Otobüsü Ankara'da. Her yaz olduğu gibi Kral Otobüsü Türkiye'yi dolaşırken İstanbul'dan başladığımız yolculuğumuzda Ankara'ya geldik. Ankara'da gün içerisinde 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ettik dinleyicilerimize. Ve şimdi yine zamanı. Sizlere bir şifre veriyoruz yayınlarımızda. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşıyoruz ve konuma şifreyle birlikte ilk gelen dinleyicimize hediye çekini takdim ediyoruz. İşte şimdi yine bir şifre vereceğim sizlere. Şifremiz Kocatepe Camii ve Kocatepe Camii şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktarayım. Eğer konuma yakınsanız hemen hızlıca buyurun gelin. İlk gelen dinleyicimiz 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen birbirinden değerli markalardan hediye çekinin sahibi olacak. Her şey net bir şekilde anlaşıldıysa konum bilgisini de paylaşayım. Kral Otobüsü şu anda Mevlana Bulvarı'nda. Mevlana Bulvarı çıkışında Konya yönünde bekliyoruz. Buyurun gelin.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapın. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Pazar günü çalışanlar var mı aramızda? Muhakkak, özellikle hizmet sektörü pazar günü daha yoğun çalışıyor dahi olabilir. Özel görevde olanlar, mesaide olanlar, sizlere kolaylıklar diliyorum. Peki yoğun çalışırken bazen bir 5 dakika kalkayım dediğiniz oluyor mu, yoksa mola vermeden çalışanlardan mısınız? Eğer öyleyse molaya ihtiyacınız var. Aman dikkat. Bu durumun meğerse bilimsel bir karşılığı da varmış. Bir nörobilim araştırmasında kısa molaların dikkat ve odaklanmayı yeniden güçlendirebildiği ortaya çıktı. Yani mola vermek deyip geçmeyin. Zaman kaybetmek değil mola vermek. Daha verimli devam edebilmek için yapılan bir yatırım adeta. Yoğun bir şekilde çalışırken dikkatiniz dağılmaya, odak kaybetmeye başladıysanız kendinize kızmayın. Ayağa kalkıp pencereden bir bakmak bile dikkatinize odaklanmanızı yeniden toplamanız için fayda sağlar. Da aynı zamanda molanın da çalışanlar için bir hak olduğunu söylemeye herhalde gerek yok. Bu hakkı kullanmak önemli, ama tabii mola veriyorum diye sosyal medyada gezinti yapıyorsanız bu kaliteli bir mola olmuyor. Çünkü amaç uyaranlardan uzak durmak, değil mi?

Geçtiğimiz yıllarda, özellikle de 2000'lerin başında ne kadar çok başarı kavramı pompalanırdı bizlere, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Özellikle kişisel gelişim konularında başarıya takılmıştı bir ara ve bundan çok istifade edildi. Bir o kadar da istismar edildi aslında. Başarının tanımı değişti neyse ki, artık o kavram istismar edilemiyor. Uzun yıllar başarıyı makamlarla, gelirle, ünvanla ölçtük ve hep bize bunlar verildi, bunlar satıldı. İşte başarılı mı olmak istiyorsun, daha mı çok kazanmak istiyorsun, daha mı iyi bir makamda olmak istiyorsun gibi. Yani bunlar gelip geçici şeyler halbuki. Yeni yapılan bir mutluluk ve yaşam kalitesi araştırmasındaki tablo şöyle bakın. İnsanlar artık başarıyı sağlıklı olmak, sevdiklerine zaman ayırabilmek, sevdiği işi yapabilmek ve akşam başını yastığa huzurla koyabilmek olarak tanımlıyor. Hayat bize şunu öğretiyor. Sadece neye sahip olduğumuzu değil, nasıl bir hayat yaşadığımızı. Bu bakış açısının yansıması insan olduğumuzu hatırlatıyor bize. Sağlıklı olmanın, sevdiğimize zaman ayırabilmenin, sevdiğin işi yapabilmenin gerçek başarı olduğunu.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Kral Otobüsü'yle pazar günü yine yollardaydık ve Türkiye'yi dolaşırken adresimiz bugün Ankara'ydı. Ankara'da dinleyicilerimize ulaşmak ve onlara hediye çekleri armağan etmek için sizlere çeşitli şifreler verdik gün boyunca. Ve az önce, dakikalar önce yine bir şifreden bahsettim ve Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaştım. Otobüse ilk gelen dinleyicimiz 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeklerinden, birbirinden değerli markalardan hediye çeklerinin sahibi olacak demiştik. İşte otobüse ilk gelen ve hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhaba, ben Hatice Kocaman. Biz market için çıkmıştık eşim ve çocuklarımla birlikte. Tam o sırada da zaten her zamanki gibi Kral Pop radyoyu dinliyorduk. Anonsu duyduk. Otobüsün Mevlana Burvanı'nda olduğunu öğrendik ve hemen geldik. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Kral Pop ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. İyi günler.
0: Ne mutlu, güle güle kullanın hediye çekinizi. Güzel bir hafta diliyorum her birinize. Ben Mert Rozçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın yeni bir adreste, yeni bir lokasyonda...

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Popliste. Popliste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara APO Ömrüm. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kırgınım. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Yalın Akşamüstü.

7 numara Mela Bedel 2 tas çorba. Altın numara blok 3 sebebi yar. Benim hatam o burada, benim hatam o. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? 5 numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 4 numara manifest toz pembe. Numara blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. 2 numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. 1 numara manifest Ajda Pekkan hileli.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.